0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Avustralya'nın yerli halkı aborjinler tarih boyunca tarifi imkansız acılar yaşadı. Topraklarından sürüldüler, aileleri ellerinden alındı, dilleri ve kültürleri yok edilmek istendi. Kendi hayatlarını şekillendiren kararlarda ise bugüne kadar neredeyse hiç söz sahibi olmadı. Ancak bugün adalet ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Kasım 2025'te yerli halklar ile Victoria hükümeti arasında Avustralya tarihinde bir ilk olan eyalet çapında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma geçmişten bir şeyleri koparıp almak için değil, hakkı olana hakkını teslim etmek için yapıldı. Amacı toplumun sesine kulak vererek sağlık, eğitim, adalet ve barınma hizmetlerini iyileştirmek ve hepimiz için daha adil bir gelecek inşa etmek. Bu tarihi adım saygıyı, adaleti ve kapsayıcılığı temel alıyor. Çünkü tüm toplulukların bir arada karşılıklı saygınlık içinde yaşaması mümkün. Bu tarihi adım hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen 3zzz.com.au/treaty adresini ziyaret edin. Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: The best radio station.
9: 3ZZZ.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
15: 3ZZZ.
16: 92.3 FM.
17: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor.